kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş

olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

aheller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü, aslan gibi göz türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü,

volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi,

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu,

adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Biyoluk verem de kucmandı, zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, boş

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülere gönül verenler. Size Mehmet Baymak dinlemek yakışır.

0: de Mehmet Baymak yayında.
1: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın. İstek hattı şimdi devrede.
2: Burası 94.4 Radyo

0: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin Türkü Radyosu Radyo Ekin'de türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında arkadaşlar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan için canlarını feda eden bu şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Şimdi zaferin ve bağımsızlığın türküsüyle yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Burası, burası, burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin.

Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, özlemle, saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Güzel türkü ve sonrasında modumuzu değiştirelim. An itibariyle mesajlarınız da gelmeye başladı. Radyo Ekin WhatsApp hattı 0541 484 6060. 0541 484 6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderiyorsunuz arkadaşlar. Varsa şöyle kısa videolarınız, kısa videolarınızı da aynı şekilde gönderiyorsunuz arkadaşlar. 15-20 saniyelik videolarınızı. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi, kısa videolarınızı gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. 2 saati en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bilginiz olsun. Mesajları da değerlendireceğim birazdan. Bu arada Mahsun Baymak, kardeşim benim, adam. Az kaldı. 10 gün sonra memleketteyim. Seninle oturacağız, sohbet edeceğiz bol bol. Fındığı da çabuk bitir ama. Ben tarlaya girmem yani. O sürüngen hayvanlar fazlasıyla var bu sene. Ben fındığı bile anneme verdim yani. Gelecek sene de öyle. Fındık bahçelerinden de güzel videolar gelmeye başladı. Biraz onları da paylaşacağım sosyal medyamda. Evet, Bülent Sertaş, ver gelsin. Verelim gelsin abicim. Buyurun bakalım. Bu arada Esat Talın'ın da resmi geldi. Esat'ım var ya, kırgınım sana, kırgınım. Lan bir kez şu telefonu açsan olmaz mı? Çok mu yoğunsun abi ya? Bir kez aç ya. Sen var ya, sen cezan çok büyük senin. Herkese selamlar olsun. Mahsun kardeşim, seviliyorsun. Selamlar olsun.

Saraybosna'dan selamlar. Musa Eroğlu'ndan herhangi bir türkü istiyorum diyor. Mehmet Bey eyvallah, teşekkürler. Göndereceğim Musa Eroğlu'ndan. Selamlar, ben Esenyurt'tan. Selim sizden, Nurettin Reşber'den Yaroy parçasını istiyorum. Şu an beraber çalıştığım Umut ve Radyo 2'nin dinleyicilerine gelsin. Saygılar diyor. Saygılar bizden olsun. Mevlüt Ebrem, abim benim, kolay gelsin diyor. O da güzel bir video göndermiş. Birazdan paylaşacağım. Mevlüt Ebrem abimize de selamlarımızı gönderelim. En güzel türkülerimiz armağan olsun abimize. Cansın abim benim, selamlar. Fatma ablamız mesajını göndermiş. Günaydınlar kardeşim, son ses seni dinliyoruz fındık bahçesinde. Seni de bekliyoruz. Engin Nurşahin'den bir türkü istiyorum. Nevin ablaya armağan olsun diyor. Nevin ablamıza da selamlar olsun fındık bahçesinde. Yok abicim, yok yok. Bana göre değil o işler. Gerçekten değil yani. Ben burada türküleri çalmaya devam edeyim. Güzel türküleri dinletmeye devam edeyim. Aman yok abi. Bir çerezlik olsun yeter bana. Fazlası lazım değil bana abicim. Hüseyin Övecek, hayırlı yayınlar kardeşim. Devam ediyor rastgele. Eyvallah, teşekkürler. Kolay gelsin sana da abim benim. Evet, mesajlar var. Instagram'dan gelen mesajlar var. Birazdan Instagram'dan gelen mesajları değerlendireceğim. Evet, radyomuzun WhatsApp hattı 0541 484 60 60. 0541 484 60 60. Radyo Ekin WhatsApp hattı. Buradan mesajlarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Hem sayfayı takip alıyorsunuz hem de mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz. Canan Başaran radyonuzda.

0: Regler.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz. 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
2: Mehmet Baymak yayında.
3: Radyo Ekin.

0: olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım.
1: Vay vay.
0: Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Evet, rahmetli anıyoruz Müslüm Gürses'i. Sonrasında rahmetli Engin Nurşahin'i, Engin Nurşahin'i de rahmetli anıyoruz. Bağırıyam duymuyorlar, çağırıyam duymuyorlar. Annem bir güzeli sevdi, onu da bana vermiyorlar. Çok güzel türküleri var. Vay vay. Bu türkümüz ayrıca şu an Tekli'de çalışan Arzu Hanım'a da armağan olacak. O da güzel bir türkü istemişti ama bu türküyü armağan etmek istiyorum. Birçok mesajlarınız var. Hülya mesajını göndermiş. Günaydınlar. Bir gönlüne ben sığmadım. Kardeşim Arzu ve Güler Hanım'a armağan ediyorum demişler. Eyvallah, teşekkürler. Armağan olsun size de, kolay gelsin. Hayırlı işleriniz, hayırlı kazançlarınız olsun inşallah. Biz çalışıyoruz diyor. Kenan Coşkun'dan Senden Vazgeçtim. Güler göndermiş, teşekkürler. Bakacağım inşallah, yer vermeye çalışacağım. Nevin ablamız mesajını göndermiş. Nevin ablamızın da şöyle mesajını değerlendirelim. Günaydınlar Can kardeşim, 30 Ağustos Zafer Bayramı herkese kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yılan Dağı'na kar yağmış. Kızım Derin'e, Fatma kardeşime ve Baymak ailesine gelsin diyor. Eyvallah ablam benim, teşekkürler. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada Mustafa abimiz de şu anda dinliyor. Ona da selamlar olsun abim benim. O halde Engin Nurşahin ile devam edelim. 0541 484 6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı ve ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz. Varsa kısa videolarınız, onları da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Engin Nurşahin şimdi radyonuzda. Buyurun bakalım.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz. 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
2: Mehmet Baymak yayında.

efendim, devam ediyoruz güzel türkülerimizde. Günaydınlar, günaydınlar diyor. Hayırlı sabahlar abim. Kıvırcık Ali'den bir eser mümkünse çalışıyoruz. Şimdiden teşekkürler. Hatun kardeşimize selamlar olsun. Göndereceğim Kıvırcık Ali'den güzel bir eser. Dinlemede kalıyorsunuz. Hayırlı yayınlar Mehmet Bey. Halkalı Alankent'ten Cemile ben. Dostum dostum türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun diyor. Teşekkürler. Devam edelim bir diğer mesajımızla. Günaydınlar. Selamlar Mehmet kardeşim, nasılsın? Ben Paris'ten İzzet Köser. Buradan beni seven herkese selamlar gönderiyorum. Cansın kardeşim, iyi yayınlar diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm gurbetçilerimize selamlar olsun. Günaydınlar Tuzla'dan Meral. Sıradaki türküyü tüm sevdiklerime istiyorum diyor. Armağan olsun bakalım. Filizar'dan güzel bir eser göndereceğim. Tüm Radyo Ekim dinleyenlere de. Bendeniz Mehmet Baymak'tan armağan olsun. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Ve Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı, isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz.

Selamlar kardeşim, hafta sonlarımız tekrar güzelleşti. Tekrardan hoş geldin. Yeni yayın dönemin hayırlı uğurlu olsun diyor. Öncelikle Güler Duman'dan bir eser istiyorum. Semra Hatice Bayırdağ, özellikle beni unutan kankam canım Fatma için diyor. İstiyorum, teşekkür ederim, kolay gelsin. Şu anda Fatma Silme Şile'den göndermiş. Fatma ablamıza da selamlarımızı gönderelim. Evet, Övecek ailesine selamlar olsun. Şu anda onlar da Korgan Çamlı'da fındık bahçesindeler. Hayırlı yayınlar kardeşim, Korgan Çamlı'dan selamlar bahçeden diyor. Onlar da kahvaltılarını yapıyorlar bir yandan. Selamlar olsun Mustafa Övecek abimize de. Evet, yanınızda kimler varsa herkese de ayrı ayrı selamlarımızı gönderelim. Gel buyur diyor. İnşallah abi, 10 gün sonra oradayım. Geleceğim inşallah. Ama sen orada olacak mısın bilmiyorum. Yanınıza da gelmek de isterim yani. Selamlar. Evet, rahmetli Kıvırcık Ali. Çok sevdiğim bir eser. Armağan olsun bakalım.

0: aşkın neredesin?
1: Vay vay, bu saatin son türküsü Ahmet Kaya'dan gelecek. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolaylıklar diliyorum diyor. Allah her zaman yar ve yardımcınız olsun. O kadar güzel bir ömrünüz olsun ki bu mutlu ettiğiniz insanların mutluluğu sizi mutlu etsin. Ben 38 senelik eşim Nuran'ı kaybettim, kanserden vefat etti. Onun için çok sevdiği bir türkü istiyorum diyor sizden. Gala Taştı Gala eserini istiyorum demişler. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Rabbim kimseye genç ölüm göstermesin. İstemiş olduğunuz türküyü gönderelim o halde. Bu saatin son türküsü olsun. Benim de çok sevdiğim bir türküdür. Armağan olsun bakalım, ikinci saatimizde en güzel türkülerle devam edeceğiz. Mesajlarınız da aynı şekilde gelmeye devam etsin arkadaşlar. Radyo 2'nin WhatsApp hattı 0541-484-6060. 0541-484-6060. Bu numara üzerinden mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından da mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz arkadaşlar.
2: Burası 94.4 Radyo 2. Bizi dinlemeye devam edin. Türk

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Ne güzel türkü ama, değil mi? Serin serin ben bu evde. Oy, sevdaya dert diyorlar. Şimdi şöyle iki güzel Karadeniz türküsü göndermek istiyorum arkadaşlar. Ben ablam ve oğlum Bulut için Resul Dindar'dan Dalgalan Karadeniz eserini istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Şu anda dinliyor mu bilmiyorum ama ablam diyor. Selamlarımızı gönderelim. Saynur mesajını göndermiş. Çok güzel bir eser. Resul Dindar tüm Karadeniz hemşehrilerimize de, Karadeniz türkülerini sevenlere de armağan olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar kardeşim. Hoş geldin. Sıradaki türküyü bana ve Dilekçi ailesine istiyorum diyor. Muharrem Dilekçi abim selamlar olsun. Şimdi iki güzel Karadeniz türküsünü dinleyelim. Sonrasında mesajlarla yine burada olacağım. İnce Mühendislik sponsorluğunda.

0: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Türküleri sevdiren adam. Mehmet Baybak.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz. 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
2: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0

Efendim ayrımsız türkülerin adresinde türküleri sevdiren adam ile olan birlikteliğiniz, muhabbetimiz devam ediyor. En güzel türkülerle Selda Bağcan eseri radyonuzda oldu. Serpil Sarı'dan güzel bir eser göndereceğim şimdi. Türkiye'nin saatleri 11.28'i göstermekte. Bu arada radyomuzun gülü, radyomuzun prensesi, çağrı merkezimizden Songül ablamız şu anda dinliyor. Songül ablamıza selamlarımızı gönderelim. Gerçekten işini en güzel şekilde yapıyor. Biliyorsunuz Ekin Gayrimenkul Çağrı Merkezi'nde arıyorsunuz. Telefonlara baktığında Songül abla karşınızda oluyor. O da şu anda bu güzel türküyü istedi. Armağan olsun bakalım, emeği çoktur. Rabbim başarılarını daim eylesin inşallah. En güzel şekilde işini gereğince yapıyor Songül ablamız. Diyorum ya, radyomuzun gülü, radyomuzun prensesi. Songül ablamız selamlar olsun. Ve seni tanıyan herkese de bu güzel türkümüz, Dostun Gül Cemali türküsü, armağan olsun bakalım. Songül ablam buyur.

devam ediyoruz İnce Mühendislik sponsorluğunda. Selamünaleyküm Mehmet Bey, iyi yayınlar, ben Almanya Stuttgart'tan Murat Çıracı. Sıradaki türküyü bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Sinop Ayancık. Akrabalara selamlar, sizlere de kolay gelsin, çok teşekkürler. Sinop'a da selamlarımızı, tüm grubeçilere de selamlarımızı gönderelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Sizden ricam Songül Güner'den Hayrola Çilem türküsünü çalarsanız sevinirim diyor. Başakşehir'den Lami'ye mesajını göndermiş. Armağan olsun bakalım. Çok sevdiğim bir eser. Şu anda radyonuzda. Ayrımsız türkülerin adresi Radyo 2'ndesiniz. Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak ile berabersiniz. Bu türkü Mehmet Baymak'tan, tüm Radyo 2'ni dinleyen

Efendim, reklamlara gitmeden güzel bir sabahdak kiraz eseri göndermek istiyorum. Selamun aleyküm kardeşim ve aleyküm selam. Mehmet Baymak, Türk'ün gücünü, kuvvetini gösteren 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Songül Hanım'a da selamlar, sevgiler. Aytekin Özdemir, Fransa'dan kalın sağlıcakla diyor. Ve aleyküm selam diyelim. Sabahdak kirazda birlikteliğimize devam edelim. Bu da çok sevdiğim bir eser. Buyurun bakalım.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak başlıyor. 0535 053 2152.
4: Mehmet Baymak yayında.

0: Programın sonuna geliyoruz. Bir hayrola çilem isteği vardı. Murat abicim. Sevgili Murat. Hayrola abi. Selamlar olsun Samsun Bafra'ya da. Güzel türkülerim armağan olsun. Hep dediğim gibi yavaş yavaş sonlardayız. Arkadaşlar şöyle yapalım. En güzel türküleri dinliyoruz. Özümüzdeki türküler. Fazla da böyle araya girmiyorum. En güzel şekilde 2 saati değerlendiriyoruz. Instagram kullananlar arama motoruna geliyorlar. Şöyle Mehmet Baymak yazıyorsunuz arama motoruna. Takip alıyorsunuz sayfamızı. Şöyle desteğinizi de sizler de gösteriyorsunuz. Şu anda kimler dinliyorsa Radyo 2'ni. Şöyle Instagram Mehmet Baymak sayfasını bir takip alsın. Bakalım kimler takip alıyor. Bir görelim bakalım bu türkü sonrasında. Kaç kişi takip almış onu da belirteceğim arkadaşlar. Bekliyorum bakalım şöyle desteğinizi de gösteriyorsunuz. Ayrımsız Türklerin adresi Radyo 2'ndesiniz. Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak ile berabersiniz.
1: Türküleri sevdiren adam.

Yine adam gibi çaldık yani, değil mi? Çaldım. Şurası var ya, şurası. Fena, bitiriyorum. Geliyor şimdi. Şimdi burası tam kopmalık böyle. Allah Allah.

Gelsin abi, iyi yayınlar. Şu an Giresun'dayız. Sabah saat 6'da Ordu'daydık. Akşam da Sakarya'ya dönüş. Bütün kaptanlara kolay gelsin. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Karadeniz'imize de selamlarımızı gönderelim. Güzel bir türküyle vedamızı gerçekleştireceğiz. İnce Mühendisliğe katkılarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Gelsin mi türkümüz alkışlar eşliğinde? Benden hemen sonra şöyle güzel hareketli türküler radyonuzda olacak. 2 saati en güzel şekilde değerlendik arkadaşlar. Şükürler olsun. Evet, bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah. Gelecek hafta cumartesi sabah saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen yüce Allah'a emanet olun. Program biter. Türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde Edirne'ye doğru kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170.000 TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı, evet yanlış duymadınız, tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben.

nazını çekemiyorum, nazını çekemiyorum, nazını çekemiyorum, nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben, çezemem.

0: sensiz de gel, sarhoşum ben çözemem. Dumeleri çöz de gel, aman yarim gez de gel. Badeleri süz de gel, sarhoşum ben çözemem. Dumeleri çöz de gel.
1: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Regler.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: bir çal. Fistanı topla, bir ço topla fistanı, bir ço fistanı topla, bir ço topla fistanı, bir ço.
1: Radyo 2.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo için.
1: Gözünde gel gezelim şu şehir an düzünde. Ne gezersin Kareysar yüzünde.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi, yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada. Reklam.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: düşümde, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.
1: Hadi be.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni durmaz dilim, benim ay kızım sultan.

Radyo Ekin. Yorgun dersin, dertli muzur. İçinde kalmamış huzur. Buralarda yaşamak zor. Ömür geçer dertli,

sizde bu yürek olduktan sonra muzur aşk ile çağlar dersimle. Sürgünlerle sürülsek de dört bir yana, bizde bu sevda olduktan sonra buram buram hasret kokar güller dersimle. Yer ve gök şahittir her demde, can cana yavrusuna hasret kalmış analar ağlar dersimde. Kerbela erenlerinin aşkına, Kerbela erenlerinin aşkına her

0: reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asım Oğulları
1: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamaz.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı limon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

büyük zamanı çekmek kadar. Yaşama sebebimdin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, hüznün, her şeyin bir tadı var. Seni özlemek de güzeldi be gülüm, seni beklemek kadar. Sebebi sensin, sebebi sen. Her gece içmemin, her

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170.000 TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı, evet yanlış duymadınız, tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerimizin

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölge

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.